0: bana bakimi kuluna baboyi bombe.
1: Yama kase se anseki bombe, bazongi mayele.